Çocuksun sen. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum, kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen, sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için. Doğmak diyorsun ölümlülerin işi. Bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen. Her ayrılıkta imdası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada. O kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire. Ve her mısrada esirgiyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen. Ve bu dünya sana göre değil. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutuldum düşerken. Oradayım hala. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte. Nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm. Paramparça olur dünya. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun. Bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna. Tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim için gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum, unutmuyorum, unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleğen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşam üstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ağacıyla konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim fırtınalar patlarken. Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusun. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bir elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor. Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen.

keçi dileri gazil berbercim valak valakam. Keçi dileri haylezum el valakam. Azalım eşitan ve gunde bezak ve yaptırsam yaptırsa Ayşan'a Ali. Aşitan ve gunde ve bir divi geçen ve farabistan'ı Ayşan'a Ali. Kulpan ve gunde ve de Muhammed Hoca Rabbik'in aşaretine. Pişti vera Rabbim zar'ı gizler can'ı Rabbine hüde de berbem. Babi hamu temaşe bükem. Beyne kedisan afan et manu. Hadi sevkim Ramuzan ve Ayşan'la Ali Faştir'in pişti.

0: Radyo Wang.
1: Dinali.
2: 54'de 4 tekrar bir.
1: Dinali. Dinali. Dinali. Dinali. Dinali. Dinali. Dinali.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Janu jiger ocak başı le benda veye. Le janu jiger ocak başı hundi karin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No, Wing, Wing'e şimdi.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barışın sözünü halklarla kuruyoruz şiarıyla Urfa'da gerçekleşen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, özgürlük sadece istemekle ve iyi niyetle olmaz, bunun için mücadele etmek gerekiyor dedi. Kayımların sürece aykırı olduğunu belirten Abdullah Zeydan, sürecin yerel yönetimleri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek demokratik toplum çağrısı hem yereli hem de ülkeyi güçlendiren bir anlayıştır dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Cem Yılmaz, milyonlarca takipçili X hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Yılmaz'ın bu hareketi meslektaşı Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına karşı sessiz bir protesto olarak yorumlandı. On Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu, kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına tepki gösterdi. Açıklamada dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığı ve kamu görevlilerinin korunduğu belirtildi. Baskılara karşı Kürtçe üretimin arttırılması gerektiğini belirten şair, yazar Şivan Zeren, "Kim Kürdüm diyorsa Kürt dili onun yaşamında var olmalı" dedi. Belediye kreşlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izin ve denetimini alan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut kreşlere 6 ay süre tanınırken izin almayan kuruluşlar kapatılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Azadiya Velat gazetesi ile Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirdiği erişim engeline tepki gösteren gazeteciler, kararın Kürtçe'ye ve özgür basına dönük bir müdahale olduğunu belirtti. Ahmet Spor transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat pozisyonunda görev yapan Berk Kızıldemir ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa mahallesinde iki kardeş arasında yaşanan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Oktay Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin Kadın Spor Merkezi'ne verdiği Haçort Kadın Spor Merkezi'nin ismi kaymakamlık tarafından mevzuata ve genel ahlaka aykırı iddiasıyla reddedildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tanker ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Hakkari'de 10 yıl aradan sonra açılan Zımander 20 kursiyere sertifika verirken 40 kursiyere eğitim vermeyi sürdürüyor. Derneğin hedefi ise Kürtçeyi Hakkari'nin her sokağına taşımak. Diyarbakır Kulp'taki ağaç kesimi günde 2 kamyondan 8 kamyona çıkarken Diyarbakır Barosu ve Ekoloji Meclisi buna karşı suç duyurusunda bulundu. MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Gever ilçesine bağlı Şakitan köyünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, saldırıyla ilgili olarak Öztepe'nin kardeşi O.Ö.'nün başka bir kişiyi bıçakladığı ve olayın bu gelişmelerin ardından yaşandığı öne sürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak, Cizre'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Tarımda verimi artırmak amacıyla kullanılan pestisler hormon bozukluğu, kanser ve nörolojik hastalık risklerini artırıyor. ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, doğru zamanda doğru ilacın kullanılması gerektiğine işaret ederek tarımda sıkı bir denetime ihtiyaç olduğunu söyledi. Şam'da bir kafede yaşanan patlamada can kaybı 9'a, yaralı sayısı da 20'ye yükseldi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın resmi davetiyle eski İran lideri Ali Hameyne'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısıyla eş zamanlı olarak 9 BM danışma organı ve 18 İnsan Hakları Örgütü, İran'da idamların artışına dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu süreci durdurmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak için acil adımlar atmaya çağıran ortak bir bildiri yayınladı. İmzacı örgütler, İran'da idam cezasının kullanımının önemli ölçüde arttığını ve ölüm cezasının giderek siyasi muhalefeti sindirmek ve bastırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Aşırı yağışların etkili olduğu Batı Afrika'da seller sebebiyle Fil Dişi sahilinde 59 kişi, Gana'da ise 13 kişi yaşamını yitirdi. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2595'e yükseldi. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan'da Taliban, Herat'ta en az 10 kadını İslami örtünmeye uymama gerekçesiyle gözaltına aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 46.80, Euro 53.65, gram altın 6.277 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yalnız ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No bank, ben geçim.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barışın sözünü halklarla kuruyoruz şiarıyla Urfa'da gerçekleşen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, özgürlük sadece istemekle ve iyi niyetle olmaz, bunun için mücadele etmek gerekiyor dedi. Kayımların sürece aykırı olduğunu belirten Abdullah Zeydan, sürecin yerel yönetimleri güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirterek demokratik toplum çağrısı hem yereli hem de ülkeyi güçlendiren bir anlayıştır dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Cem Yılmaz, milyonlarca takipçili X hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi. Yılmaz'ın bu hareketi meslektaşı Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına karşı sessiz bir protesto olarak yorumlandı. Müzik. 10 Ekim Ankara katliamı davası avukat komisyonu, kamu görevlileri hakkında verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına tepki gösterdi. Açıklamada dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığı ve kamu görevlilerinin korunduğu belirtildi. Baskılara karşı Kürtçe üretimin arttırılması gerektiğini belirten şair, yazar Şivan Zeren, "Kim Kürdüm diyorsa Kürt dili onun yaşamında var olmalı" dedi. Belediye kreşlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izin ve denetimini alan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Mevcut kreşlere 6 ay süre tanınırken izin almayan kuruluşlar kapatılabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Azadiya Velat gazetesi ile Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirdiği erişim engeline tepki gösteren gazeteciler, kararın Kürtçe'ye ve özgür basına dönük bir müdahale olduğunu belirtti. Ahmet Spor transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat pozisyonunda görev yapan Berk Kızıldemir ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar dolar azalarak 149.2 milyar dolara geriledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa mahallesinde iki kardeş arasında yaşanan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı Oktay Özbey, hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi'nin Kadın Spor Merkezi'ne verdiği Haçort Kadın Spor Merkezi'nin ismi kaymakamlık tarafından mevzuata ve genel ahlaka aykırı iddiasıyla reddedildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tanker ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Hakkari'de 10 yıl aradan sonra açılan Zımander 20 kursiyere sertifika verirken 40 kursiyere eğitim vermeyi sürdürüyor. Derneğin hedefi ise Kürtçeyi Hakkari'nin her sokağına taşımak. Diyarbakır Kulp'taki ağaç kesimi günde 2 kamyondan 8 kamyona çıkarken Diyarbakır Barosu ve Ekoloji Meclisi buna karşı suç duyurusunda bulundu. MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Gever ilçesine bağlı Şakitan köyünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, saldırıyla ilgili olarak Öztepe'nin kardeşi O.Ö.'nün başka bir kişiyi bıçakladığı ve olayın bu gelişmelerin ardından yaşandığı öne sürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak, Cizre'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Tarımda verimi artırmak amacıyla kullanılan pestisler hormon bozukluğu, kanser ve nörolojik hastalık risklerini artırıyor. ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, doğru zamanda doğru ilacın kullanılması gerektiğine işaret ederek tarımda sıkı bir denetime ihtiyaç olduğunu söyledi. Şam'da bir kafede yaşanan patlamada can kaybı 9'a, yaralı sayısı da 20'ye yükseldi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın resmi davetiyle eski İran lideri Ali Hameyne'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısıyla eş zamanlı olarak 9 BM danışma organı ve 18 İnsan Hakları Örgütü, İran'da idamların artışına dikkat çekmek ve uluslararası toplumu bu süreci durdurmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak için acil adımlar atmaya çağıran ortak bir bildiri yayınladı. İmzacı örgütler, İran'da idam cezasının kullanımının önemli ölçüde arttığını ve ölüm cezasının giderek siyasi muhalefeti sindirmek ve bastırmak için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Aşırı yağışların etkili olduğu Batı Afrika'da seller sebebiyle Fil Dişi sahilinde 59 kişi, Gana'da ise 13 kişi yaşamını yitirdi. Venezuela'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2595'e yükseldi. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo kenti yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afganistan'da Taliban, Herat'ta en az 10 kadını İslami örtünmeye uymama gerekçesiyle gözaltına aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 36 derece, Van 28 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 41 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 46.80, Euro 53.65, gram altın 6.277 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharne tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sıba urzan bizvani xo, şeva rakam bizvani xo. زوانی ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xəbəranra merhaba qoşdarı azizi. Ma bu xəbəran nəyən vernəşmədi. Həmsərəki partiya Hərimani Demokratikan keskin bayındır kombiya şəşari rəhayda bir sloganı maşaridir vatışa açdı avankeni qısay kərduva azadi tene bivaştış u niyeti rindinina sabaniçi qanite koşin bero kərdiş. Abdullah Zeydani Diyarkert, Kayumi Hemverene prosesi deyi uvaykeno proses sabah izdar kerdişi idareyan herimi fersendeko pilo, vengdayışı cemaati demokratiki femeko hem herimi hem zivelati izdarkeno. Hem Sereke Peroy Partiya Demi Tülay Hatimolları Utuncer Bakırhan hem Veredesben Kerdişi Komedyen Deniz Güktaşı Rakson Mojnayı Uvaştike ve Güktaş Leski Berovaradayış. Deniz Güktaş Oka Agera İşe Teberi Velati de Vizir Tayara G İstanbul'u da Amebe Desben Kerdiş, Ubi Kelepçe Çepi Ardibi Emniyeti Vatani, Evru Sevki Adliye Ame Kerdiş, Seba Paşti da İşe Ey Hem Velatici Ame Çağlayan, Polisanzi Dore Adliye de Tedbiri Asa İşi Zahberzi Kerdi. Yani Sergera Çorosu Şeşne 40 kardeşi Çorumike Sara Hazaru Nevsey Heştayinde Aşma Gulane Dedes Bekerdibi ve hatta Aşma Temmuz'e Domnabike Gureydayı Fermi Panca Suhut Merdiman Dinyahu Bedenabi Biseyan Birindarbi Uzafi Ban Ucayi Bazırgani Amibi Hrab Kerdiş Ray Ray Şiyeno Organize Kerdiş. Komisyonu avukatan edavaya kır kardeşi Ankara'yı desi teşrina verine hem veri kararı caçınıyor sabah kardeşi cipersa işiyor ki der hakkı vazifedarı devlete de amebe dayış raksu mojna. Aşkere'yi de amevatış dosya biriye dembiyarte ameye girevtiş u vazifedarı devlete ameyi pautış. Nuştok u şair Şivan Zereni Diyarkert Hemveri Zaktan Gani Berardışı Zuani Kurtki Zedevu Uva Kamkevano Eskurda Gani Zuani Kurtki Yani Cüye Eyde Bebo. Rezikname Neveyöke Kreşi Şaradaryan Finano Bine Kontrol U Destori Vezareti Keyi U Sistemani Cimati Bicame Seba Kreşani Biyaye Şeşaşmi Vaktame Dayış Kreşi Ke Desturne Gire Doberi Padayış. Davaya faciayı madeniya ili çeyrzincani ke tede nevkar keran dünyaya hübeden nabide ronuştuşi heştine de dohevti temvuze bidomyo. Ke yıldızıyo ke seba adaleti habata hodomleno vengdayışı tökuşini hempar raya peruyi rekerd. Vezir-i Hazine-i Maliye Mehmet Şimşek'i ve Paveyke vakti mendeği sarada biriye normal bir ayışı ve ya emtia, kim bir ayışı enflasyonu kirayan UH dişiner, dezenflasyon devam bir kere o. Şaradarya Amedya Bajari girdi, rona işi vistu hevd hazar ton asfalti tor arayran sero bir dergiya, heşt hazar metreyi taha bağcıları tamam kert, udo barajna işinizdi, hiris hazar ton asfaltu bin rayrik bir dergiya, heşt hazaru panse metreyi neve bir kero. Şaradaryarıya Armuş Yavani, Seba Merkezi Spori Cinyan, Namey Merkezi Spori Cinyan'ı haç ortayı peşkeşkert, labeli kıy makamiye bir idayike noname, hemveri mevzuat u ahlaki pirüydeyo, nevaştışı redkert. Kazaya Koseriya Merdini de kazaya trafiki mabene tankerik u taksiyikte kesik dinayı hubedenna. Zuan Deroke Dımay Mabene Des Sarı Cöle Merk'te Nevera Abız Sertifikada Vist Kursu Eran Uçoresvende Karan Rizi Perverde Domneno Armancı Komede Oyoke Zuan Kurtki Bireso Her Küçeyik Cöle Mergi. Kazaya Pa Suriye Amedi'de Birna İşi Daran Roje'de Dı Kamyon Arabeca Heşt Kamyoni Hemverini Birna İşte Baroya Amedi U Meclisi Ekoloji Gereği Dozgeri Kerdi. Sereke Demki Suriye Ahmet Şara Çarçoveta İnkerdişi Hüye Semedi Parlamentoya Neveke Dodemi Vurna İşte Hizmet Bikero Kaybaze Rozina Laskani Seyendama Parlamentoyu Tayin Kerd. Goştari Azizi Mame Peynye Xeberani Xo Bimani Veşide.
1: No Veng Venge Şimao.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin, anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan Diyarkır Ku Heyata Dem Parti Ya İmra Liyeji Bistu Hefte Gulaniye ve Abdullah Öcalan Re Hevditin Pek Naniye Uvhagot Çıma Heyata Dem Parti Çil Roçin Nikare Hevditin Ebike Peşnume Jimere Nehatiye Emnizan'ın Çıdı Navara Kuvayte Heye Dibijin Peşnume J Öcalan Re Çüye U Erekriye Le Enve Çava Pişras Bikin Heyata Me Nikare Hevditin Ebike Jibo şaredariyen Merdin, Elih u Xelfetiye yen Dem Partiye yen ku qayyum luşinavan hatine tayin kirin, bir yara qayyum jibo dumahan hate direş kirin. De 27 u 28 Hazirana 2026 Zel Eyvana Konferansı ya Çandamede ya Le Amede Behevkiriya Saziyen Zimani Kurdi Yen Demokratik Bidiruşuma Jistatüye Hatta Perverdehiye Çerçeveye Nu Bo Müzakereye Konferansa Zimani Kurdi Hatta Darxistin. Encamnameya Konferansa Kurdi Hat Eşkere Kırın u Hat Ragihandın Ku Jibuku Saziyen Zaman Dibin Banekete Xabatin Hevpar Bimeşinin De Komuna Saziyen Zimani Kurdi Vere Avakırın. Hevserok İngişti Yedem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncar Bakırhan Tekildari Biryarin BTK ya Asten Kırına Çöpemeniya Kurdi Dahuyani'dan Ugot'un Sansür Nikare Hakikate Taribike Tene Zirar Edide Demokrasiye Çöpemeniya Azat Naye Beyden Kırın Ube Astengiyan Naye Teslim Girdi. Tibiranina Kule Cemhane Esenler de Salvegara Siyusemin Akom Kujiya Madımake ya Sevasede hatlı darxistinde Siyuse Revşenbir Hünermend u Ramanverin Kujiyana Hoji Destan hatın bibiranin. Tibername ede Rehneli Politikayin Becezatiye hatın kırın u Dahoza ve Guherandina Otela Madımake bu müzeya şerme hatı dubare kırın. Le Hüseyin Muhammed Erojevayi ye bazde sali kujubu fidyeyi ju aliye osu ve hatıbu revandın u pişre radesti Türkiye hatıbu kırın bi iddiaya berpirse kuştun asse leşkeran 8 sal cezaya hafse hat birin. Şaridariya Bajarimezin AAMD Kanalek Avdane ya bi direjahiya neziki kilometreye ki tamam kır kude ava pakış bide peysedu hefte dönüm Erdeçandiniye yeni bakçeyin hefseli kude liste emirataya cihani ya UNESCO'ya deye. Projeye ku armançtike bikaranina ava kireş bidavi bike kalite u berhema helberina çandiniye zede bike. Cotkaran diyar kırın ku evhabat de gringiye bide helberina van. Piştiku bir yer hattayın Maşe Karmendan Uye Tekavidan Cisedi 13.52 Zede Bebe Maşe Serokomar Tayyip Erdoğan Gehişt 556.155 TL. Devisyona Bazırganiya Derve ya Türkiye 4 trilyon u 307 milyar dolari derbas bu. Beşkere kırın adaneyin enflasyonu yen maha haziran ere müçeye tekavidan en her ikim gihişt 23.552 lirayan. Deheman demede müçeye tekavidan her izede akarmenden cemeveriyeci gihişt 31.527 lirayan Türkiye. Di çerçeveye inisiyatifa çareseriya di cihde kuji hela şarederiya bacaremezin AAMD ve jubu guhdar kırın arasta rast dahuaz peşniyar ugiliyen velatiyan likadi hatiye despekirin li çar navçeyin navendi li hevde parkan standin kad yateye hatine danin. Hatta naha sedunotu du serledan nuvan standan hatine vergirtin kuşestu se juan jihela beşin peyvindidar en şarederiye ve biles hatine çareser kırın. Di qezaya trafike ya li eyaleta Belucistan a Pakistan'e çebu çilkesan jana xuji destan. Seroke Herema Federe ya Kurdistan'e Neçirvan Barzani bi Serokomari İran'e Mesut Pezeşkian re hevditin kir. Barzani bi Seroke Meclisa İran'e Muhammed Bakır Kalıbaf reji hevditin kir. Neçirvan Barzani jibu Agribesta İran u ABD tam pek vere Balkşan ser gringiya angajman u diyalogi. Em gihiştin daviyan uçeyin xo biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavendra Nuçeyan Denbaş. Berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan Diyarkır Ku Heyata Dem Parti Ya İmra Liyeji Bistu Hafte Gulaniye ve Abdullah Öcalan Re Hevditin Pek Naniye Uvhagot Çıma Heyata Dem Parti Çil Roçin Nikare Hevditin Ebike Peşnume Jimere Nehatiye Emnizanın Çıdı Navara Kavete Heye Dibejin Peşnume J Öcalan Re Çüye U Erekriye Le MV Çava Pişras Bikin Heyata Me Nikare Hevditin Ebike Jibo şaredariyen Merdin, Elih u Xelfetiye yen Dem Partiye yen ku kayyum luşunavan hatine tayin kirin, bir yara kayyum jibo dumahan hate direş kirin. De 27 u 28 Hazirana 2026 Şanzel Eyvana Konferansı ya Çanzamede ya Le Amede Behevkiriya Saziyen Zimani Kurdi Yen Demokratik Bidiruşuma Jistatüye Hatta Perverdehiye Çerçeveye Nu Bo Müzakereye Konferansa Zimani Kurdi Hatta Darxistin. Encamnameya Konferansa Kurdi Hat Eşkere Kırın u Hat Ragihandın Ku Jibuku Saziyen Zaman Dibin Banekete Xabatin Hevpar Bimeşinin De Komuna Saziyen Zimani Kurdi Vere Avakırın. Hevserok Engişti Yedem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Utuncar Bakırhan Tekildari Biryarin BTK ya Asten Kırına Çöpemeniya Kurdi Dahuyani'dan Ugot'un Sansür Nikare Hakikate Taribike Tene Zirar Edide Demokrasiye Çöpemeniya Azat Naye Beyden Kırın Ube Astengiyan Naye Teslim Girdi. Tibiranina Kule Cemhane Esenler de Salvegara Siyusemin Akom Kujiya Madımake ya Sevasede hatlı darxistinde Siyuse Revşenbir Hünermend u Ramanverin Kujiyana Hoji Destan hatın bibiranin. Tibername de Rehneli Politikayin Becezatiye hatın kirin u Daxoza ve Guherandina Otela Madımake bu Müzeya Şermi hatı dubare kirin. Le Hüseyin Muhammed Erojevayi ye Pazdesali Kujibu Fidye Ju Aliye Oso ve Hatıbu Revandin u Pişre Radesti Türkiye Hatıbu Kırın bi iddiaya Berpirsi Kuştina Seyleşkeran 8 sal cezaya hafsi hatbiri. Şaridariya Bajari Mezin A AMD Kanalek Avdane ya bi Drejahiya Neziki kilometre eki tamam kır kude ava pakış bide peysedu hefte dönüm erde çandiniye yeni bakçeyin hefseli kude liste emirataya cihani ya UNESCO'ya deye. Projeya ku armançtike bi karanina ava kireş bidavi bike kalite u berhema helberina çandiniye zede bike. Cotkaran diyar kırın ku evhabat de gringiye bide helberina wan. Piştiku biryar hattayın maaşı karmendan uye tekavüden cüsedi 13.52 zede bebe maaşı serokomar Tayyip Erdoğan gehişt 556.155 TL. Devisyona Bazırganiya derve ya Türkiye 4 trilyon u 307 milyar doları derbas bu. Beşkere kırın adaneyin enflasyonu yeni maha haziran ere müçeye tekaviden en her ikim gihişt 23.555 dilireyan. Deheman demede müçeye tekaviden her izede akarmenden cemeveriyeci gihişt 31.527 lirayın Türkiye. Di çerçeve inisiyatifa çareseriya di cih de kuji hela şarideriya bacaremezin a AMD ve jubu guhdar kırın a rasta rast dahuaz peşniyar u giliyen velatiyan liqadi hatiye despe kırın li çar navçeyin navendi li hevde parkan standin qad ya teye hatine danin. Hatta naha sedunotu du serledan nuvan standan hatine vergirtin kuşestu se juan jihela beşin pehvindidar en şarideriye ve bles hatine çareser kırın. Di qezaya trafike ya li eyaleta Belucistan a Pakistan içe bu çilkesan jana xuj destan. Seroke Herema Federe ya Kurdistan'e Neçirvan Barzani bi Serokomari İran'e Mesut Pezeşkian re hevditin kir. Barzani bi Seroke Meclisa İran'e Muhammed Bakır Kalıbaf reji hevditin kir. Neçirvan Barzani jibu Agribesta İran u ABD tam pek vere Balkşan ser gringiya angajman u diyalogi. Em gihiştin daviyan uçeyin xo biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve khasanin jibo amede.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, barış ve demokratik toplum sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması için çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Doğan, İmralı heyetinin 40 gündür Abdullah Öcalan ile görüşülmediğini belirterek yasal düzenleme taslağının ne DEM Parti ne de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Göktaş, gösterisindeki ifadelerin mizah amacı taşıdığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na ya da dini değerlere yönelik hakaret kastı bulunmadığını belirtti. Göktaş, tutuklanma sonrası avukatları üzerinden yaptığı açıklamada "neşemizi çalamayacaklar" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi. ÖDP eski genel başkanı ve eski milletvekili Ufuk Aras, DEM Parti'nin Kürtçe ana dil talebiyle başlayan tartışma üzerinden TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Türk solunu eleştirerek Kürt halkının öz evlatlarına da büyük haksızlık yapıldığını söyledi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Haziran 2026 gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. DFG raporunda 20 internet sitesinin kapatıldığını, 43 habere 126 sanal medya içeriğine erişim engeli getirildiğini belirtti. Abdülkadir Selvi, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılabileceğini öne sürdü. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının özlük ve mali haklarının ihlal edildiğini belirten sağlık emekçileri, mobbingin son bulması ve TİS hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu. DEM Parti eş genel başkanları BTK'nin Azadiye Velat gazetesi ve Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirilen erişim engellerine, Kürtçeyi, özgür basını ve hakikatin sesini hedef alan bu sansür politikalarından derhal vazgeçilmelidir diye tepki gösterdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve hayvancılık ihracatının Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %29.6 artarak 802,8 milyon dolara, yılın ilk 6 ayında ise %29.5 artışla 4 milyar 665.7 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Türk İlaç, Ankara fabrikasında üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontak lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontak lensler belli şartlar altında izin verilen internet sitesi üzerinden satılabilecek. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep fıstıklı ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü. Mahkeme firmanın geçen Nisan ayında iflasına karar vermişti. Diyarbakır'da Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi. Eğitimsen Elazığ Şubesi, OHAL KHK'leriyle ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerinin 10. yılında sona ermediğini belirtti. Sendika, göreve iade edilen kamu emekçilerinin manevi tazminat davalarının büyük bölümünün reddedildiğini, 70 bin lira manevi tazminat kazanan bazı öğretmenlerden ise mahkemenin haksız zenginleşme gerekçesiyle bu paranın faiziyle birlikte geri alındığını açıkladı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen Fatma Kalkancı ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fatma Kalkancı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Sivas Madımak katliamının 33. yılı vesilesiyle 33 can için denize 33 karanfil bırakıldı. Suriye geçici hükümeti kontrolündeki Deir ez-Zor'un kırsalında DAEŞ bayrağı çekildi, övgü içeren yazılamalar yapıldı.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, barış ve demokratik toplum sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması için çerçeve yasanın meclis tatile girmeden gündeme alınması gerektiğini söyledi. Doğan, İmralı heyetinin 40 gündür Abdullah Öcalan ile görüşülmediğini belirterek yasal düzenleme taslağının ne DEM Parti ne de kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Göktaş, gösterisindeki ifadelerin mizah amacı taşıdığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na ya da dini değerlere yönelik hakaret kastı bulunmadığını belirtti. Göktaş, tutuklanma sonrası avukatları üzerinden yaptığı açıklamada "neşemizi çalamayacaklar" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Şahsın hesabına yüksek tutarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğunun tespit edildiği öğrenildi. ÖDP eski genel başkanı ve eski milletvekili Ufuk Aras, DEM Parti'nin Kürtçe anadil talebiyle başlayan tartışma üzerinden TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Türk solunu eleştirerek Kürt halkının öz evlatlarına da büyük haksızlık yapıldığını söyledi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Haziran 2026 gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. DFG raporunda 20 internet sitesinin kapatıldığını, 43 habere 126 sanal medya içeriğine erişim engeli getirildiğini belirtti. Abdülkadir Selvi, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılabileceğini öne sürdü. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının özlük ve mali haklarının ihlal edildiğini belirten sağlık emekçileri, mobbingin son bulması ve TİS hükümlerinin uygulanması çağrısında bulundu. DEM Parti eş genel başkanları BTK'nin Azadiye Velat gazetesi ve Ajansa Velat başta olmak üzere birçok siteye getirilen erişim engellerine, Kürtçeyi, özgür basını ve hakikatin sesini hedef alan bu sansür politikalarından derhal vazgeçilmelidir diye tepki gösterdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve hayvancılık ihracatının Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %29.6 artarak 802,8 milyon dolara, yılın ilk 6 ayında ise %29.5 artışla 4 milyar 665.7 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Türk İlaç, Ankara fabrikasında üretime geçici olarak ara verme kararı aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan kontak lenslerle ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Buna göre artık reçeteli kontak lensler belli şartlar altında izin verilen internet sitesi üzerinden satılabilecek. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan Ekleristan isimli tatlıcının Antep fıstıklı ekler ürününde ay çekirdeği tespit edildiği görüldü. Mahkeme firmanın geçen Nisan ayında iflasına karar vermişti. Diyarbakır'da Haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 1641 araçtan 11'i trafikten men edildi. Eğitimsen Elazığ Şubesi OHAL KHK'leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşadığı hak ihlallerinin 10. yılında sona ermediğini belirtti. Sendika, göreve iade edilen kamu emekçilerinin manevi tazminat davalarının büyük bölümünün reddedildiğini, 70 bin lira manevi tazminat kazanan bazı öğretmenlerden ise mahkemenin haksız zenginleşme gerekçesiyle bu paranın faiziyle birlikte geri alındığını açıkladı. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen Fatma Kalkancı ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fatma Kalkancı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Sivas Madımak katliamının 33. yılı vesilesiyle 33 can için denize 33 karanfil bırakıldı. Suriye geçici hükümeti kontrolündeki Deir ez-Zor'un kırsalında DAEŞ bayrağı çekildi, övgü içeren yazılamalar yapıldı.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şuma.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimao.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyekedin pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, Ya şaradariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing is small.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta da Göçebe Ezgiler'de ben Sarıyaylasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden, rüzgarlarından, dilinden, dağından, çiçeklerinden şarkılar getirdim size. İlk olarak kulaklarınızı ve kalbinizi yer edecek zamansız bir ezgiyle başlayacağız. Şimdi kadim coğrafyanın derinliklerine, Zagros Dağları'nın eteklerine, Kirmanşah'a gidiyoruz. Kürt müziğinin en hüzünlü, en dokunaklı kollarından biri olan Kalhuri lehçesinde o kendine has büyüleyici tınısıyla bırakacağız kendimizi. Karşımızda o toprakların ses hafızasını günümüze taşıyan çok özel bir sanatçı var. Asgar İmani. O adeta coğrafyanın yaşanmışlıkların ve saklı kalmış sevdaların hikayelerini fısıldıyor. Bugün onun sesinden Doğu Edebiyatı'nın ve müziğinin en zamansız limanı olan bir isme, bir iç çekişe kulak vereceğiz. Şarkımızın adı da Leyla. Kırmanşah'ın o puslu dağlarından kopup gelen, ruhunuza süzülecek, sessizce süzülecek ezgi, Asgar İmani'nin yorumuyla Leyla sizlerle.

Şimdi yönümüzü bambaşka bir kıtaya, Güney Amerika'nın o onurlu ve acılı topraklarına, yani Şili'ye de çevireceğiz. Karşımızda sadece bir müzisyen değil, bir halkın vicdanı, bir direnişin en gür sesi olan Victor Jara var. Jara 1973'teki o kanlı askeri darbede stadyuma kapatılan, elleri kırılsa da şarkı söylemeye devam eden ve orada katledilen ölümsüz bir halk ozanı. Onun müziği tarlalarda çalışan işçilerin, madencilerin ve sömürülen yerli halkların yaktığı bir özgürlük ateşidir aslında. Seslendireceği Küba'da, yani Küba'ya, Jara'nın o dönem tüm Latin Amerika'yı saran devrimci umuduna ve emperyalizme karşı duran o küçük adaya selam gönderdiği çok dinamik bir eser. Şarkıda Ant Dağları'nın yerli halkına ait olan, kamıştan yapılan o kadim üflemeli çalgı, panflüt yani siko deniyor ve küçük bir gitarı andıran çarango ile öyle bir coşkuyla üflüyor ki insan oturduğu yerde duramıyor. Üzerinde o meşhur çizgili pançosuyla mikrofonun başına duran o yiğit adam, haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayan, direnişi, sesi ve müziği olan bir ses. Victor Jara, Küba sizlerle.

Şimdi çok sevdiğim seslerden bir tanesi var. Çok uzun süre önce dinlemiştim. Bir süredir ara verdiğim seslerden bir tanesiydi. Cıvıl cıvıl bir kadın, rengarenk bir kadın. Paris'in o cıvıl cıvıl aynı zamanda sokaklarında, kaldırım taşlarının arasında karşımıza çıkan, o sokak müzisyenliğinden gelip dünyayı sallayan, o neşeli sesiyle hepimizin kalbini çalan Zaz var sırada. Zaz, müziğin o elit salonlardan sıkışıp kalmasına karşı çıkan, şarkılarını hala sokaktaki evsizlerle, normal insanlarla, sokaktaki yaşayan insanlarla paylaşmayı seven özgür ruhlardan bir tanesi. Onun deli dolu yorumuyla dinleyeceğimiz şarkımızın ismi de Le Champs-Élysées. Şarkımız aslında 90'larda ünlenmiş Paris'in o meşhur caddesini anlatan efsane bir Fransız şansosu. Ama Zaz bu şarkıyı söylerken arkada Fransız sokak kültüründen emektar akordeon öyle bir neşeyle körükleniyor ki sanki elinizde bir fincan kahveyle o Sen Nehri'nin kenarında yürüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Hayatın o tüm o koşturmacasına, derdine, tasasına inat, yaşama sevincini ve sokağın o özgür, hesapsız enerjisini ileklere kadar hissettireceğiniz bir Paris sokakları ve Zaz karşınızda, Le Champs-Élysées sizlerle.

Göçebe ezgilerde şimdi dünya müziğin en büyük efsanelerinden birisi var. Kuzey Afrika'nın dağlarda yaşayan Cezayir'in yerli bir halkı, Berberileri. Yani Amazin kültürüne gideceğiz. Karşımızda geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz halkın dilini ve kültürünü dünyaya kabul ettiren, kendi halkının dilini, kültürünü kabul ettiren bir usta var. Iğdır. Şarkımızın adı da Avava Inova. Yani Berberice Inova'nın babası anlamına geliyor. Bu şarkı Cezayir'de ilk çıktığında ülkede resmi dil Arapçaydı ve Berberice yasaktı. Kendi kültürlerini, dillerini söylemek yasaktı. Iğdır bu şarkıda adeta kültürel bir devrim yaptı. Halkın kimlik mücadelesinin, dilinin bayrağı oldu. Ve ondan sonra zaten dünyaca da tanındıktan sonra artık dil üzerinden yasaklar kaldırılmaya da başlandı. Şarkının hikayesi de tam bir kış masalı. Karlı dondurucu bir gecede, dağdaki o küçük kerpiç evde, sırtlarında el dokunması yün pançolarıyla ocağın etrafında toplanmış bir aile var. Çocuklar korkmasın diye dede onlara eski bir masal anlatıyor. Şarkıda Kuzey Afrika folk müziğinin o kalbi olan, çömlekten yapılan o geleneksel vurmalı çalgı daruka ve flüt benzeri kasba sessizce eşlik ediyor şarkıya. Bu halkın dilini yaşatmak için yaktığı sıcacık ocağın sesidir belki de bu şarkı. Şimdi Iğdır karşımızda, Avava Inova sizlerle.

Yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in hırçın dalgalarına kapılıp Girit Adası'na doğru gideceğiz. Karşımızda Girit'in o geleneksel, asi müzik köklerini modern felsefeyle harmanlayan efsane bir topluluk var. Haindes. İsmini dağlara kaçıp haksızlıklara direnen Giritli asilerden, yani tırnak içerisinde haydutlardan alıyormuş bu grup. O yüzden hainler dendiği için Haindes grubu oluyor. Şarkılarını tam olarak o asilerin, haksızlıklara boyun eğmeyen dağ insanlarının ruhuyla söylüyorlar. Şarkısı, işte dinleyeceğimiz şarkısı ise Tu Capilio. Girit kültürünün o felsefi, hayata yukarıdan bakan ama bir o kadar da dertli yapısını anlatıyor. Şarkıda Girit müziğinin o şah damarı olan ve diz üstüne dik durarak, dik tutularak çalınan, tellerine tırnakla basılan o büyüleyici Girit lirası var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok güzel, sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Haindes Tu Capilio sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'de ben Sarıya ile birliktesiniz. Dünya müzikleriyle karşınızdayım. Birçok ülkeden yeni müzikler, şarkılar çaldım. Ve şimdi yönümüzü daha kuzeye, o sessiz puslu topraklara, yani Kanada'nın Montreal şehrine gideceğiz. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, yakalandığı ağır hastalıklara rağmen, müziğin o şifalı kollarına sığınarak direnen güçlü bir kadın var. Beyriz. O popüler kültürün o parıltılı dünyasından uzak, şarkılarını adeta birer günlük gibi yazan, hüzünle umudu aynı potada eriten çok güzel sanatçılardan bir tanesi. Sözleri İngilizce olan The Pursuit of Happiness, yani mutluluk peşinde. İnsanın kendi içindeki o bitmeyen, bazen yorucu olan göçünü anlatıyor belki de. Şarkı o kadar sade ki sadece Beyriz'in o hipnotize edici duru sesi ve ona eşlik eden o yalın piyano tınısı var şarkıda. Kadınların kendi hayatlarını kurarken, onlara dayatılan rolleri kırıp geçerken yaşadıkları o sessiz ama devasa içsel mücadeleyi de anlatıyor şarkı adeta. Hayatın getirdiği tüm fırtınalara karşı, kendi içindeki o küçük mutluluk, çekirdeğini korumaya çalışan herkes için bir sığınak belki de bu şarkı. Bütün zorluklara, haksızlıklara rağmen direnmek üzerine, kendi içinden başlayarak direnmek üzerine bir şarkı ve Beyriz sizlerle The Pursuit of Happiness.

Afrika müziklerini seviyorum ve mutlaka her programda da vermeye çalışıyorum. Şimdi Batı Afrika'dayız. O asil kadınların yurdu olan Mali'nin topraklarına gideceğiz. Karşımızda Afrika müziğinin tam anlamıyla bir kadın devrimi yapmış Rokia Traore var. Geleneksel olarak kadının çalmasının yasak olduğu ya da hoş karşılanmadığı enstrümanları eline alan, o ataerkil griot geleneğine kafa tutan cesur bir kadın, cesur bir aktivist ve sanatçı. Kadın hakları ve mülteciler için dünyayı gezen, alanında çok ödüllü ve çok özgün bir sesi olan bir sanatçımız Rokia. Bambara dilinde seslendirdiği Finini, o bölgenin kadın mücadelesini ritimlerle anlatan harika bir parça. Şarkıda Traore'nin o ipek gibi ama dimdik duran sesi, Afrika'nın o muazzam ahşap ksilofonu olan balafon ve telli enstrüman ingoni eşlik ediyor şarkıya. Mali kadınların o göz alıcı, el boyaması pamuklu bogalan kıyafetleri içinde, tarlalarda çalışırken ya da çocuklarını büyütürken verdikleri o devasa varoluş mücadelesini, o gizli neşesinin şarkısı bu. Ki klibinde de öyle, dört tane yöresel rengarenk kıyafetlerini giymiş kadınlar söylüyor. Güçlü kadınların ritmini bırakacağız biz de şimdi kendimizi. Rokia Traore, Finini şarkısıyla sizlerle olacak.

yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son iki şarkım kaldı. Şimdi Küba'ya gidelim. Küba'nın o eski kokulu, güneşin hiç batmadığı sokaklarındayız şimdi. Buena Vista Social Club. Daha önce birçok kez de çalmıştım, hikayesini anlatmıştım. Farklı bir şarkısıyla karşınızda olacağız. O meşhur hasır şapkalı efsanevi çınarı olan Compay Segundo var o grupta. Ve ondan bir şarkıyla devam edeceğim. Segundo, Küba müziğinin o altın çağını bizzat yaşamış. Hatta gitar ile tres enstrümanlarını birleştirerek armon kadında yepyeni bir müzik aleti çalan bir müzisyen. Onun o karakteristik neşeli sesiyle dinleyeceğimiz Guantanamera, Küba halkının en büyük ulusal sembollerinden bir tanesi aslında. Şarkının sözleri Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin önderi ve şairi olan José Martí'nin şiirlerinden alınıyor. Guantanamo'lu köylü kadın anlamına gelen bu şarkı aslında biraz şarkısı gibi görünse de Küba halkının toprağına, özgürlüğüne ve o boyun eğmeyen köylü ruhuna yazılmış bir marş adeta. Segundo'nun parmaklarından dökülen o neşeli Latin ritimlerin arkasında olan o asırlık özgürlük inancına kulak vereceğiz. Compay Segundo, Guantanamera sizlerle.

Bank Radyo'da ben Saray'la Gülçebe Ezgiler'deydiniz ve programımızın sonuna geldik. Son bir şarkımız kaldı. O şarkıda çok sevdiğim seslerden bir tanesini, Akdeniz'in o bin yıllık göç yollarından harika bir sentez oluşturan bir kadın sanatçı. Çok güzel bir yetenek. Daphne Kritaras var sırada. Paris doğumlu olan Daphne, Yunan bir baba ve Fransız bir annenin kızı. O Akdeniz havzasındaki tüm o kayıp dilleri, sürgün edilmiş halkların şarkılarını topluyor. Alanda o kadar özgün ki Ladino dilini caz ve modern tınılarla harmanlayarak dünyaya yeniden sevdiriyor, yeniden hatta var ediyor şarkıları. Dinleyeceğimiz şarkısı ise La Rosa Implorose. Yani gül açıyor. Ladino dilindeki geleneksel eseri bu. Daphne bu şarkıyı söylerken arkadan Yunan müziğinin simgesi olan telli bir buzuki ve Orta Doğu'nun o mistik neylisi, nefeslisi olan ney ile çalıyor. Şarkıda yerinden yurundan edilmiş bir halkın o büyük göçün acısına rağmen her bahar yeniden çiçek açan bir gülün hayata tutunma hikayesini, o mücadelesini anlatıyor. Ve şimdi Daphne Kritaras, La Rosa Implorose sizlerle olacak. Haftaya yine farklı şarkılarla, dillerle, kültürlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tekirda, dünyada tenimende, sıba uğurdan bir zıvanı kur, şeve rakım bir zıvanı kur. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci,

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşını homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.